0: annesi tatilindeydi. Çubuk pahut titimeye.
1: Vay titime lan da deseydiniz.
0: Annesi yattı. Titimeye.
1: Okanma giyin da deseydiniz bir çoza bindi.
0: Hayır bu kaçma değil. Sen de. Loke. Kimanın da dedi. Kima sautu da var. Sana bak. Kalinda.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na le le legopo ntate sedi spitso ka mono ka kgobala e ja bogobe